yigirim aya ikisini de prikaz geldi düşman sapkın etkenli rahatlanan seçsek iyi mi gülkenli dazvundan kaparsızdan ötkenli rahatlanan hey çeçek imi gülkenli dazvundan kaparsız.

Vatan üçün bergen sözde turmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı. Namart çerivlerin geri urmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı namart çerivlerin.

degeni düşmana toktaldı. Oy yatkanla yıkırılgan son maydanla. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu. Aytkan bulanı bitmez simik aydanla. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu. Aytkan bulan bitmez simik.

yoldaşlardan Ayaoğlu, Tokanay'dan İlimuddin'den Hamanlı, vatan için can vergeni kop yoldaşlar, yürekleri de kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can vergen kop yoldaşlar, yürekleri de kalırlar her zamanla. Ben turaman ot yalınlı içini de, tek okten men vatanını saklayman ne, söz veremen oç ağlı da düşmanla, tartınırıp canımı ayaman ne, söz veremen oç ağlı da düşmanla tartın.

Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavul abakarop sapı yollaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarop.